Alat şecra gırşi Şehrdur şirafdri Tamın çın sastı Kız kloş kılalın gıballili Neref vermehen tereşkinş Nirlik merkarcı Rınme gariz yeçmahri Nihirale gallagın Atra